0: Ninat, Dre, Türkiye Degas.
1: O resmen fazla lendi.
0: Bir, Seko, Pile, Twin, Ninat, Dre, Türkiye Degas.
1: O resmen fazla